0: Bursa Radyo F.
1: Sarı zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

yatsın yanıma, sarılmasın dönsün uyusun, bir gece kalsın benimle 40 yıl.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: 112. Acil çağrı merkezi, acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı, acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

Bursa Radyo S.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı As TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca As TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Reklam. Radyo S. Bursa'nın kalbinde, şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni, tek sağlık spasıyla tanışın. Sia Hotel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Hotel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
1: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

Ben şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.

0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği. Her zaman yanınızda.

0: Reklam. Radyo
1: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30.

0: Bekletme. Reklam. Radyo
1: S. 64. Bursa Festivali'nin ana sponsoru Uludağ Premium. 3 Ağustos Pazartesi akşamı saat 21'de Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda Fettah Can sevilen şarkılarıyla sahnede olacak. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
2: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve Pasta Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65. Bursa'nın kalbinde, şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrinden uzak bir mola. Şehrin en yeni, tek sağlık spasıyla tanışın. Siyah Otel Termal ve Spa, Siyah Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın.

0: Otelde dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
3: Reklam.
4: Radyo S.
3: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sunar.
5: Bazen böyle haberleri okuyoruz işte, mesela erkeğinize aşık edin falan filan. Mesela öyle haberler denk geliyor. Ben okuyorum, ulan diyorum, hangi erkekten bahsediyor bu? Yani bizde böyle bir erkek yok. Daha güçlü bir evlilik için yapmanız gereken 5 şey demiş. Instagram. Ona dikkat edeceksin. DM'ye falan filan. Kadınların tek istediği bazen eşleriyle konuşmak ve sohbet etmektir. Ancak erkekler bir şey hakkında derin derin düşünürken genellikle sessiz kalma eğilimindedir. Çünkü iki işi aynı anda yapamıyoruz. Hem konuş hem düşün. Oho! İstediği kirayı alamayınca dükkanın önüne kamyonla toprak döktü. Direkt uğraşmayıp mesela füzeyle dalsaydın.
6: Mahmut'la namütenayi muhabbet.

0: 10-11 saatler hanımlar beyler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6 burası. Ve bugün de namütenayi muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Pazartesi gününü öğlenle buluşturacağız sizlerle. Haftanın ilk iş günü sendrom günündeyiz efendim. Bu sendromu dağıtmaya çalışacağız. Buyurun sizler de programa katılın. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Hoş geldiniz.
1: Bursa Radyo S.

Yok radyonuzdaydı. Hanımlar beyler namütün ay muhabbet devam ediyor. Efendim bakalım neler var neler yok. Malum sıcak günler yaşıyoruz. Dünya hatta bunu daha fazla hissediyor. Avrupa'yı biliyorsunuz hatta pek çok orman yangında çıktı. Keza bizlere sıcaklar var. Var yani sıcaklardan ölüm haberleri duyuyoruz zaman zaman. Özellikle yine Avrupa'da. Avrupa buna çok alışık değil çünkü biz biraz daha bağışıklığımız güçlü sıcaklara karşı. Biraz da iklim anlamında tabii daha sıcak bir ülke olduğumuz için. Keza Japonya'da mesela yine benzer aşırı sıcak haberlerini sıkça duyuyoruz. Nedir işte aşırı sıcaklar? Evet zararlı diyoruz. Kişisel anlamda işte hani 65 yaş üstü öğlen saatlerinde dışarı çıkmayın uyarıları yapılıyor. Yine hamile kadınlar için aynı keza çocuklar için. Hani 11-16 arası falan çok çıkmayın deniyor. Kendinizi serin tutun diyor deniyor sıvılar falan filan. Peki hiç mi bu aşırı sıcağın faydası yok arkadaş? Hani hep mi zarar? Baktığımız zaman hep zarar idi. Ama bakın Japonya'da durum biraz daha farklı. Evet aşırı sıcakların da faydası yok değil var. Çünkü artık mesai saatleri 13'te bitiyor. Bak ne güzel işte kardeşim yani kalkıp sürekli bu açıklamaları yapmaktansa... Vay işte şu yastekiler dışarı çıkmasın. İşte aman güneşte fazla kalmayın. Şöyle olmasın, böyle olmasın. Çalışırken aman dikkat. Adamlar kesin çözüm bulmuş. 13'te paydos. Sen bizlere bir yapsana göreyim bunu. Sıcaklardan dolayı yaz döneminde 13'e kadar mesela mesailer. Mis herkes gitsin evinde serin serin otursun kardeşim yani. Japonya'da şirketler etkisini artıran aşırı sıcaklardan çalışanları korumak amacıyla çalışma saatlerini kısaltmaya başladı. Ki geçtiğimiz günlerde de biliyorsunuz hani Japonya disipliniyle de bilinir. İş yerindeki disiplini de keza öyledir. Hani genelde erkeklerin büyük bölümü takım elbiseyle falan çalışır yani pek çok iş yerinde. Orada da mesela bir esnetme getirmişlerdi. Erkeklere şortla gelin dediler mesela. Kyodo News'un haberine göre ülkenin önde gelen inşaat ve gayrimenkul şirketleri aşırı sıcaklar nedeniyle çalışma saatlerini azaltırken şantiyelere havalandırma sistemiyle donatılmış soğutmalı prefabrik tuvaletler kurdu. O tuvalete de giren çıkmaz ha. Soğutmalı tuvalet düşün. Al telefonu eline gir. Bu kapsamda Japonya'daki bir inşaat şirketi Temmuz ve Ağustos aylarında şantiyelerde çalışma saatlerini 08.17 yerine 07.13 olarak yeniden düzenledi. Adamsın. Şirket yetkilileri bu kararı sıcak çarpması riskini azaltmak amacıyla aldıklarını, proje takviminde gecikme öngörülmesi halinde ise daha serin saatlerde çalışma süresinin artırılacağını belirtti. Başka bir şirketin şantiyelerinde ise havalandırma ve soğutma sistemleriyle donatılmış modüler tuvalet üniteleri kuruldu. Tabii şimdi bu şantiyelerde çalışanlar diğerlerini kıskanıyordur. Abi tamam soğutmalı tuvalet falan giriyorsun mis gibi serin serin oh diyorsun ama abi adamlar 13'te çıkıyor ya gidiyor. Evinin huzurunda tuvalet. Aşırı sıcakların etkisini artırmasıyla Japonya genelinde birçok şirket çalışanlarını korumaya yönelik benzer önlemleri hayata geçiriyor denmiş. Bizde pek olmuyor bu. Bizde hani çalıştığınız yerde genel olarak böyle bir sıcaklara karşı tedbiri varsa hani klimalı bir yerse falan. Hani onlar çalışıyor falan ama onun dışında böyle hani bunlar yoksa ekstra dur bakalım çalışanlar da biraz rahat etsin kardeşim bir serinletelim falan. Hatta mesela bazı yerlerde görüyoruz insanın sinirleri bozuyor. Mesela sadece patronun odasında mesela klima oluyor. Diğer çalışanlar Allah kerim. Ondan sonra patron şey diyor. Arkadaşlar burası hepimizin. Hepimizin ekmek teknesi burası. Ona göre sahiplenelim. Ulan hepimizin ekmek teknesi de sen 18-24 derece arasında oturuyorsun püfül püfül. Millet aşağıda 35-40 derecede. Onu ne yapacağız? Bir de böyle bir şey var zaten yani bizdeki en büyük çalışanı gazlama metodudur biliyorsunuz. Burası hepimizin arkadaşlar. Buradan hep beraber ekmek kazanıyoruz. Ama çalışan kazanıyor asgari ücret sen maşallah. Benim harcamalar biraz fazla. Neyse efendim yani sonuç olarak Japonya'da pek çok yerde artık mesai 13'te bitiyor sıcaklar dolayısıyla.
Tabii sonrasında bunu telafi ederler mi? Ağustos'tan sonra hani havaların serinlemeye başlamasıyla böyle de bakalım arkadaşlar, biz 13'e kadar çalıştırırız siz ama bu işin bir faturası var. 17 yerine 20'de bitecek mesailer bir süre diye. Olabilir mi onu bilemeyiz. Onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. 10-24 saatler. Efendim Hasan, hiçbir şeye geç kalmayın demiş. Bugünün telafisi, yarının garantisi yok. Sağlığa, mutluluğa, huzura kucak açsın yeni hafta. Günaydın Mahmut Beyciğim demiş. Teşekkür ederim efendim. Selamlar olsun, günaydın inşallah. Aynur, merhaba Mahmut Bey, hoş geldiniz. Hadi bakalım neler gelişmiş dünyada diyor, öğrenelim saygılarımla diyor. Hoş bulduk, sen de hoş geldin. Çiğdem, cuma günü açtık radyoyu, yoktunuz Mahmut Bey demiş. Tatili kaçamadı diyor, değil. Efendim, bir sağlık sorunu sebebiyle diyelim biz onu, kontrol daha doğrusu. Arkadaş, kardiyoloji servisiyle tanıştım ya artık, vallahi. Öyle bir kontrolden geçtik. Geçmemiz gerekiyordu. Genel duruma bir bakalım diye. Böyle birkaç nasıl derler? Dürtme. Dürtme gibi bir şey olunca olmadık zamanlarda. Profesör Doktor sevgili bu arada Fahriye Vatansever hocama da Fahriye Vatansever Ağacı'ya selamlar olsun, sağ olsun, bayağı ilgilendi. İyiyiz ama bir şey yok yani. Devam. Çok üzmeyin beni bak söyleyeyim. İncinmişim. Geçmiş olsun o zaman, güzel sonuçlarla karşılaşmanız.

Kırtıl Radyonuz'daydı. Devam ediyoruz. Efendim, otomobil alırken bu oyuna gelmeyin denmiş. İkinci eldeki dijital ilanlarda gizli tehlike, hayda. Şu zaten ikinci el araç alım satımı var ya, işkencenin önde gideni ya. Hoş, gerçi sıfırda da zaman zaman duyuyoruz ama. Yani neden şu araçları bir türlü dürüst bir şekilde, hani boğazımızdan haram geçmeden satmayı düşünmüyoruz efendim? İlla ki bir şeyler gizlenecek. İlla efendim nasıl derler, salla pati, böyle birkaç tamirat, tadilat yapılacak. Araçların bak, gir şu an ikinci el ilanlarına. Bir tane arızalı araç bulamazsın. Hepsi sıfır ayarında. Ulan o kadar iyi araba madem niye satıyorsun ya? Model yenilemek için. Nedir bu hırs, anlamıyorum vallahi yani. Yazık, günah. Bak, sen bir aracın arızasını gizliyorsun veya işte makyaj yapıyorsun falan filan, kritik bir şey gizliyorsun, onu bir şekilde satıyorsun diyelim. Karşı tarafı fark etmiyor, hani sana güveniyor, ne bileyim. Ya o insan kaza yapsa, onun vebali senin üstüne de geliyor. O arızadan dolayı kaza yaptığını yaparsa tabii ki. Onun vebali sana da geliyor arkadaş. Yazıktır, günahtır ya. 3 günlük dünya. İkinci el araç piyasasında dijital ilan tuzakları büyüyor denmiş. Masfet Başkanı Aydın Erkoç, sahte ekspertiz raporları ve ilan fotoğraflarına karşı alıcıları uyardı. Sadece satıcının sözüne güvenmeyin diyor. Kime güveneceğiz abi? Bak, hani zaten şey gibi, hani ikinci el araba alırken şey gibi, satıcıyla düşman gibi iletişim kuruyorsun. Bak, ben buraya arabayı almak istiyorum ama senin samimiyetine hiç güvenmiyorum. Dosta gider abi, gitmiyor kardeşim. Zaten bir ilanda eğer dosta gider diyorsa, oradaki kastedilen şey sanayiye kadar giderdir. Sanayide bir dostun varsa oraya gider, sıkıntı yok. Ama onun dışında başka bir dosta o araba gitmez. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el araç satın alırken dijital ortamda sunulan bilgi ve belgelere karşı çok dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Erkoç, ilanlarda yer alan fotoğraflar, resmi kanallardan ekspertiz raporları, araç geçmişi bilgileri ve satıcı profilleri daha dikkatli değerlendirilmeli. Muayene ve kilometre kayıtları gibi bilgilere bakılmalı. Ayrıca sahiplik durumuna ilişkin mevcut bilgiler kontrol edilmeli. Yalnızca satıcının söylemiyle hareket edilmemeli dedi. Zaten ilk günden beri öğrendiğimiz şey şu oldu yani, araç alıp satırken, satarken, araç alırken daha doğrusu, satıcının sözüne güvenmemek.

Kurumsallık önemli. İkinci el araç ticaretinde güvenin sektörün en önemli unsuru olduğuna vurgu yapan Erkoç, yetki belgesi sahibi, kayıtlı ve kurumsal işletmelerden yapılan alışverişlerin tüketiciler açısından önemli avantajlar sunduğunu vurguladı. Ya abi sen de bunu savunuyorsun da tamam eyvallah doğru diyorsun. Ama nelerini duyuyoruz yani kusura bakma da. Zaten hani satıcının veya işte firmanın tipinden belli oluyor şimdi. Hani tamam eyvallah yetki belge. Ya bu işi artık devlet tam anlamıyla el atmalı. Hani bu işte araç kontrolden geçiriyorsun, ekspertiz falan filan. Onlarda da bir dünya şeyi duyuyoruz zaman zaman. Hani hep onlarda da mesela en bilindik olanlara gitmeye çalışıyorsun. Şöyle oluyor, böyle oluyor. Değil kardeşim. Artık bu işe devlet tam anlamıyla el atmalı. Kontrolleri, montrolleri arkadaş bir şekilde bak sigortada mesela benzer şeyler başladı. Devletin atayacağı insanlar yapmalı yani. Ki ancak biraz önde geçilebilir. Sorumlusunu da bilirsin en azından. Hani devlet atamıştır. Al kardeşim bu. Ben buna kefilim. Bunun dediğine demiştir. Sen onun kontrol ettiği aracı almışsındır. Ekstra bir şey çıkarsa arkadaş davayı açarsın. Olur biter yani. Öyle türlü olmuyor çünkü ya. Bir yerden mutlaka biz bir açık buluyoruz. Hep bak açık bulma derdindeyiz zaten. Açık bulalım da daha fazla kar yapalım. Arabayı ittirelim. Şöyle devam etmiş Erkoç. Kurumsal işletmeler hem mevzuata uygun hareket ediyor hem de satış sonrası süreçlerde tüketicinin muhatap bulabilmesini sağlıyor. Dijitalleşen ticaret ortamında güven unsurunun korunması sektörümüz açısından temel önceliklerden biridir diyor. Kesinlikle öyle. Ama bu güven unsurunu da biraz bu konuda sizin de daha böyle bir gayretli olmanız gerekiyor. Böyle yani. Aydın Erkoç Türkiye'de ikinci el ticaretinin her yıl milyonlarca aracını el değiştirdiği dev bir ekonomik yapı oluşturduğunu, sektörün teknolojik dönüşüme uyum sağladığını ancak tüketici farkındalığının da aynı ölçüde gelişmesi gerektiğini ifade etti. Ha yani illaki tüketici farkında olacak. Arkadaş siz mesela hani bu konuda böyle bir bahsetmiş olduğun böyle kazıklama dediğimiz mevzular için siz biraz daha böyle bir eğitim veya yaptırım yapsanız daha iyi değil mi yani? Hep tüketici. Ben ne anlarım şimdi? Gidiyorsun mesela bakıyorsun raporda bir şey yok. Aa güzel diyorsun. Şöyle böyle falan filan alttan giriyor üstten çıkıyor. Arabayı alıyorsun bir gidiyorsun ayda bu böyle değildi. Abicim sen neyken bozulmuş o artık? Araç alırken yalnızca mekanik kontroller değil bilgi doğrulama süreçleri de önem kazanıyor diye konuşmuş. Bunu bak şeylerde bile duyuyoruz arkadaş. Sıfırlarda bile duyuyoruz zaman zaman yani. Adam aracı alıyor. Araç gelirken bir şekilde bir yerlerde nedir işte taşınırken falan. Hani bir sürtme oluyor bir şey oluyor falan filan. Kapısını değiştiriyor bir şey yapıyor. Mesela bunları duyduk. Sıfır diye veriyor arabayı. Sonra adam satacağı zaman öğreniyor veya bir aklına bir şey esiyor. Kontrol ediyor bakıyor boyanmış. Arkadaş hani sıfır? Sıfır abicim sıfır bu ya. Böyle enteresan şeyler duyuyoruz işte maalesef. Şu otomotiv piyasasındaki şu kurnazlıktan bir türlü vazgeçemedik yani. Esnaflıkta ticarette günah olsaydı diyor. Hacı hocayı okutup ükledip öyle de satarlar. Ya arkadaş işte bak burada kişisel ahlak meselesi. Önemli olan bu yani. Etik meselesi. Bu sadece tabii bu sektörde her yerde böyle bu. Görüyorsunuz işte bütün alım satımlarda, ticaretlerde. Yani neyse bir reklam arası verelim de.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S. 64. Bursa Festivali'nin ana sponsoru Uludağ Premium. 3 Ağustos Pazartesi akşamı saat 21'de Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda Fettah Can sevilen şarkılarıyla sahnede olacak. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
2: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve Pasta Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün, dışarıda çocuklar var.
4: Aynen. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Ben size dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
6: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
1: Reklam. Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.

Serseri serseri radyonuzdaydı. Harunlar beyler, namütün ay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakçağ, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Bakınız, Pardon filmini bilir misiniz? Muhtemelen izlemişsinizdir. İzlemediyseniz de tabii izleyin. Güzeldir, severiz. Efendim, Pardon filmi gerçek oldu demiş. Zaman zaman mesela bu başlığı görüyoruz. Pardon filmi gerçek oldu. Dünyanın çeşitli yerlerinde bak. 38 yıl yattı. Yanlış oldu deyip bıraktılar abi. Yanlış olmuş ya. Biz seni ne kadar... 38 mi? Ha. Fark edememişiz de inan. Hadi hakkını helal et, sen özgürsün. Ferhan Şensoy'un efsanevi Pardon filmi... Pardon filmini aratmayan skandal İngiltere'de yaşandı. 1986'daki cinayet sebebiyle hapse atılan Peter Sullivan, 38 yıl sonra yapılan DNA testiyle Pardon denilerek serbest bırakıldı. Abi hiç mesela bu zamana kadar, bu 38 yıl boyunca hiç kimsenin aklına gelmedi mi ya abi, bir DNA, MNA da yapalım. Bir de düşünsenize, yani içeridesiniz bir cinayet zanlısı olarak ama olayla ilginiz yok. İnsan kahrolur. Hani bak, bir gün geçiyor, bir ay geçiyor, 6 ay geçiyor. Olayla hiçbir ilginiz yok ve 38 yıl boyunca içeridesiniz. 38 yıl sonra diyorlar ki ya ha, biz evet baktık. Evet doğru, senin dediğin doğru çıktı. Sen yapmamışsın bunu ya deyip. İngiltere'de 1986 yılında işlenen bir cinayet sebebiyle müebbet hapis cezası alan Peter, 38 yıl sonra yapılan DNA testiyle masum olduğu anlaşılınca serbest bırakıldı. Efendim, İngiltere tarihinin en büyük adalet skandallarından biri yaşandı. 21 yaşındaki Diane Sindall'ın öldürülmesinin ardından tutuklanan ve şu an 68 yaşında olan Peter Sullivan, işlemediği bir suç yüzünden 38 yıl boyunca cezaevinde yattı. Gelişen DNA teknolojisi sayesinde davanın yeniden incelenmesiyle acı gerçek ortaya çıktı. Olay yerindeki deliller üzerinde yapılan testlerde DNA'nın Peter'a ait olmadığı belirlendi ve mahkeme kararıyla masum adam tahliye edildi. Abi bu saatten sonra beni salmayın, ben ne yapacağım dışarıda? 38 yılı geçmiş, bütün gençlik gitmiş, heba olmuş, hayat heba olmuş. Diane Sindall 2 Ağustos 1986 gecesi çalıştığı bardan evine dönerken aracının benzini bitti. Yolda yürümek zorunda kalan genç kadın, kimliği belirsiz bir saldırganın hedefi oldu. Cinsel saldırıya uğrayan ve darp edilen genç kadının cansız bedeni bir sokakta, bir ara sokakta bulundu. Olayın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturmada polis, tanık ifadeleri ve benzetmeler doğrultusunda Peter'ı gözaltına aldı ve mahkeme Peter'a müebbet hapis cezası verdi. Peter'ın 2021 yılında ceza davaları inceleme komisyonuna yaptığı başvuru davanın seyrini değiştirdi. Abi sen de hiç arada falan keşke başvuraydın yani. Hani çok da beklemek de iyi değil. Ara ara böyle başvuracaksın. Hani insan zaten şüphelidir arkadaş. Bak bu sürekli ben yapmadım, ben yapmadım, şunu tekrar bir incelesek mi diye zaten bir insan bir kıllanır yani. Hani orada ne bileyim, hakim olsan, bilmem ne olsan, artık savcı olsan. Ulan bu adam ne zaman gitsek ben yapmadım diyor. Olay yerindeki fiziksel deliller üzerinde yapılan incelemeler cinayeti Peter'ın işlemediğini netleştirdi. Tahliye kararının ardından açıklama yapan Peter, öfkeli olmadığını ve kalan ömrünü sevdikleriyle geçirmek istediğini belirtti. Yaşanan skandalın ardından ilk soruşturmayı yürüten kolluk kuvvetleri hakkında bağımsız inceleme başlatıldı. Onların bir kısmı zaten dünyada değiştirmiştir yani. Polis 38 yıl sonra cinayet soruşturmasını resmi olarak yeniden açtı. Olayın yaşandığı dönemde DNA teknolojisinin olmamasının bu adalet hatasına yol açtığı ifade edildi. Gerçek katilin yakalanmasını sağlayacak bilgi için 20 bin sterlin ödül konuldu. Soruşturma ekipleri şüpheli listesindeki 575 kişiyi elerken kalan 32 kişi üzerindeki incelemelerini sürdürüyor denmiş. Şimdi adam tabii bu sadece pardon demekle olmuyor. Bu işin tazminat boyutu da var. Hani baya baya yüklü bir tazminat alacağı kesin ama ne olursa olsun. Arkadaş yani hiç mi hani bu adam sürekli itiraz etmiştir ya. Arkadaş bak ben yapmadım. Bak ben masumum, hadi mesela ilk etapta şey dersin, buradan kurtulmak için bunu söylüyor diyebilirsin ama düşün, adam sürekli bunu söylüyor yani her şeyde. Neyse, geçmiş olsun diyeceğiz de 38 yıl heba oldu. Hani onu geri getirme şansları yok. En azından dediğimiz gibi hani bu iş için baya baya bir şimdi tazminat alacak o kesin. Ama
Yani hiçbir şey geçen zamanı geri getirmiyor ne yazık ki. 10.49 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu. Radyo S95.6 burası. Efendim pazartesi gününü paylaşıyoruz sizlerle. Haftanın ilk iş günündeyiz, sendrom günündeyiz. Dışarıda yine oldukça sıcak bir hava var. Bakalım hatta bu hafta nasıl olacak? Sıcak başladık haftaya ama şunu söyleyeyim, evet sıcak devam edeceğiz. Yani genelde hani zaman zaman değişiyor fikirleri bu raporların ama değişmediğini varsayacak olursak haftaya pazara kadar gram yağış yok. 35-34 dereceler arasında gitgeller yaşayacağız Bursa'da. Özür, kolay gelsin Mahmut Bey. Herkese güzel bir hafta diliyorum demiş. Hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Şimdi bir adet manifest dinleyelim efendim. Manifest, hemen ardından devam edelim.

0: Perşembe radyonuzda. Efendim ağzından çıkan sözlere değil bunlara bakın demiş. Bu aralar böyle flört halinde olanlar var mı aranızda? Hani yeni yeni böyle iletişim kurdunuz. Böyle ilk buluşmalar falan. Gayet her şey yolunda gidiyor veya ilişkinizde işte atıyorum belli bir süre geçti ama merak ediyorsunuz acaba bu benden hoşlanıyor mu demeyelim de acaba aşık mı değil mi falan diye veya beni seviyor mu sevmiyor mu diye merak ediyorsunuz. Çözemiyorsunuz bir türlü. Gerçi insan çözer herhalde. Yani çözemiyorsan zaten sevmiyordur. Bence böyle yani bir insanın eğer tabii şu da var tam tersini de duyuyoruz da o da bir şey. Tamam az önceki sözümü geri aldım. Hani çözemiyorsan ama bazen mesela çözdüğünü düşünüyorsam o da yanlış olabiliyor. O yüzden habere bakalım. Bir insanın size aşık olduğunu gösteren 5 gizli işaret denmiş. Bakın bakalım partnerinizde bu 5 gizli işaret var mı efendim size karşı? Hani sözlere bakacak olursan herkes sevgi pıtırcığı. Seviyorum, ediyorum, ölüyorum, bitiyorum. Ne bileyim işte Instagram gönderileri, reels'lar, mesajlar falan, güller, çiçekler, böcekler. Ama gel gelelim durumu öyle mi? Vücut işaretinden, vücut dilinden anlayacağız efendim. Dikkatini ve vücut yönünü tamamen size döner diyor. Bir insan sizden hoşlanıyor ve değer veriyorsa, kalabalık ve gürültülü bir ortamda bile tüm bedenini size doğru konumlandırır demiş. Özellikle ayak uçlarının ve gövdesinin doğrudan sizin olduğunuz tarafa dönük olması, bilinçaltının tamamen size odaklandığını gösterir demiş. Ama tam da bence kesin sonuç bu değil ya. Hani normalde konuşurken de çünkü birisi size karşı döner. O zaman şey mi yani her bize karşı dönen? Ne sen de mi yapma be. Tam kesin kanıya varılmaz bence. Neyse bakalım başka neler var. Göz bebekleri büyür ve sık sık göz teması kurar demiş. Gözler ruhun ve hislerin en dürüst aynasıdır. Neydi gözler neyin şarkı da vardı ona benzer bir şey değil mi? Gözler kalbin aynasıdır mıydı? İnsanlar sevdikleri veya çekici buldukları birine bakarken göz bebekleri istemsizce büyür. Bunun yanı sıra sizinle konuşurken bakışlarını kaçırmak yerine derin ve samimi bir göz teması sürdürmeye özen gösterir demiş. Yani dik dik bakar diyor yani. Abi o da kötüdür ama bir süre sonra insan konsantre olamaz ya abi bir dur bir öbür tarafa bak bir ya. Sizin hareketlerinizi farkında olmadan kopyalar demiş bak bir diğer özellik. Psikolojide aynalama etkisi olarak bilinen bu durum güçlü bir bağın ve sempatinin en belirgin kanıtıdır. Siz su bardağınızı elinize aldığınızda, bacak bacak üstüne attığınızda veya gülümsediğinizde karşınızdaki kişi de farkında olmadan birkaç saniye içinde aynı hareketleri tekrarlıyorsa çok komik bir manzara olur orada diğerleri için. Size karşı derin bir ilgi besliyor demektir demiş. Düşün biri bacak bacak üstüne diyor karşısındaki de öyle sen dışarıdan izliyorsun bunları. Biri bardağı alıyor elini öteki de hemen birkaç saniye sonra bardağı eline alıyor. Çok komik lan. İletişim esnasında mesafeleri ortadan kaldırır diyor bak mesela. Bir insan size karşı gerçek duygular besliyorsa bu da çok şeydir gerçek duygular. Ay çok arabesk oldu bu. Aranızdaki fiziki mesafeyi azaltma eğilimi gösterir demiş. Masada duran nesneleri kenara çekmek. Hayırlısı. Konuşurken size doğru hafifçe eğilmek veya küçük temaslarda bulunmak. Bak az önce ben hayırlısı demiştim farkındaysanız. Bu iş gidiyor bir yere ama. Bir dur.
1: Sevdin değil mi?
0: Dur. Ne demiştik? Hafifçe eğilmek veya küçük temaslarda bulunmak bilinçaltının aradaki engelleri kaldırma isteğidir diyor. Sen yine de dikkatli ol. Hani arada böyle bir durdurmak da lazım. Hani karşı taraf böyle engelleri kaldırayım derken. Başka ne var? Ses tonu değişir ve ilgili bir dinleyiciye dönüşür demiş. Beden dili sadece jestlerden ibaret değildir. Ses tonu da duyguları ele verir. Sizinle konuşurken daha yumuşak, sıcak ve dingin bir ses tonu benimserler. En ufak bir anınızı veya detayınızı bile unutmaz. Kelimelerinizi kesmeden gerçek bir ilgiyle sizi dinlerler demiş. Bak bu özellikler varsa yani vücut diliyle bunları yapıyorsa diyor ki hani sadece sözlere değil bunlara bakın size aşık olduğunu gösteren 5 gizli işaret demiş ama yine de hani bu işaretler varsa da bunlar varsa da hani bu kesin aşık demeyin bence. Birkaç tanesi çünkü bence sallantıda. Hani sonra pişman olmayın o yüzden söylüyorum. 10 10.58 saatler. Türkiye'nin en hayat dolu radyosu. Radyo S95.6 burası. Efendim pazartesini öğlenle buluşturuyoruz. Pazartesi gününü öğlenle buluşturuyoruz. Yeni saate merhaba diyeceğiz az sonra. Yeni saate de programa katılabilirsiniz. 0533-155-4000. Bir dakika, bu şarkı değildi. 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerdeyiz. Kısa bir ara var. Devam edeceğiz. Ayrılmayın lütfen.
1: Bursa Radio F.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S. 64. Bursa Festivali'nin ana sponsoru Uludağ Premium. 3 Ağustos Pazartesi akşamı saat 21'de Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda Fettah Can sevilen şarkılarıyla sahnede olacak. Uludağ Premium. Sanatın daima yanında.
0: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve Pasta Kuru Yemiş Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
2: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
1: Reklam. Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
3: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Yılların şarkısı Çelik Radyonuz'daydı Gözlerin. Hanımlar beyler, Namit'in Ay Muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve bakınız, trafik ışıklarında kart okutma dönemi başladı denmiş. Bizde değil, onu bir defa söyleyeyim. Geçiş süreci artık kişiye göre değişiyor. Ya bizde de şu yeşille kırmızı arasındaki dengesizlik. Araçtaysan yani şu kırmızı ışıkların süresi bir tek bana mı bu kadar uzun geliyor ya? Bitmiyor arkadaş, bitmiyor. Hele bir de trafiğin yoğun olduğu saatte araçtaysanız kırmızı ışıktan yeşile döndü. Böyle zaten öndeki araba biraz arkalardaysanız eğer hareket edene kadar tekrar sarı ve kırmızı yanıyor zaten yani. Öyle bekliyorsun yani orada. Tabii diğer taraftan yeşil yayalarda da mesela bu sefer bir kısa sürme oluyor. Hele bir de kavşak mevzuysa o apayrı bir mevzu zaten. O oradan ona dönerken, bu buradan buna dönerken sen kalıyorsun bir de orada yani. Bilmiyorum, belki de sadece bana uzun geliyordur kırmızıların bu kadar. Bitmiyor yani o kırmızı. Singapur'da efendim bakınız, yaşlı ve engelli bireylerin karşıdan karşıya daha güvenli geçebilmesi için geliştirilen özel sistem trafik ışıklarını kişiye göre uzatıyor demiş. Yayalar sahip oldukları özel kartı trafik lambasındaki okuyucuya okutarak birkaç saniye daha fazla geçiş süresi kazanıyor diyor. Yani bilemiyorum ne kadar işe yarar veya ne kadar şarttır. Çünkü hani yaşlı ve engelli vatandaşlar, tamam, onun o zaman bayağı bir aşağı falan konması gerekiyor. Çünkü engelli derken hani tekerlekli sandalyede de olabilir vatandaş. Green Man Plus adı verilen uygulamada yaşlılar ve engelli kişiler kartlarını sinyal direğindeki okuyucuya dokundurarak yeşil ışık süresini artırabiliyor. Sistem geçiş mesafesine göre yaklaşık 3 ila 13 saniye arasında ek süre sağlayabiliyor. Bunu aslında yapay zekalı da çözebilirler. Yani geçen kişinin durumuna göre veya yaya durumuna göre bu çözülebilir yani yapay zekada da. Her şeyi çözüyor. Bunu da çözsün kardeşim. Singapur'da uygulanan sistem özellikle yürüme hızı daha düşük olan kişilerin yolda kalmasını önlemeyi amaçlıyor. Normalde sabit süreyle çalışan yaya geçitleri bu yöntem sayesinde ihtiyaç duyan kişiler için daha uzun süre açık kalıyor demiş. Yetkililer uygulamanın yaşlı bireylerin ve hareket kısıtlılığı bulunan kişilerin trafikte daha rahat hareket etmesine yardımcı olduğunu belirtiyor. Sistem farklı bölgelerdeki çok sayıda kavşakta kullanılırken yayaların güvenliğini artırmaya yönelik çözümler arasında gösteriliyor demiş. Evet, kesinlikle güzel, kesinlikle doğru. Ama dediğimiz gibi hani bunu böyle yapay zekayla da çözülebilir. Çünkü hani bu sefer kart okutmaya çalışacaksın vesaire falan, neyse. Teknoloji sayesinde yaşlı vatandaşlar artık karşıdan karşıya geçmek için acele etmek zorunda kalmıyor. Kartlarını okutarak kendilerine tanınan ek süreyi kullanabiliyor ve yolu daha güvenli şekilde tamamlayabiliyor denmiş. Singapur'un bu uygulaması şehir altyapısının yalnızca araç trafiğine değil, farklı ihtiyaçlara sahip yayalara göre de nasıl tasarlanabileceğini gösteren örneklerden biri olarak öne çıkıyor. Biz de yaya geçidi ve trafik lambalarıyla bir savaş da var tabii. Yani o kırmızıdan sarıya dönüşte genelde nedir? Yani bunun anlamı şudur, hani hızını kes, dur, çünkü yeşil yanacak karşı taraf için. Yani daha doğrusu şöyle, sana yeşil yanıyor, sonra sarıya dönüyor, sonra kırmızıya dönecek. Diyor ki hani sen dur artık, kırmızı geliyor. Biz efendim yeşilden sarıyı gördüğümüz zaman gazı köklüyoruz. Yani tam böyle bir şey, trafik kurallarıyla bizim trafik akışımız arasında muazzam tezatlık var. Yaya geçitlerine zaten lambasız yaya geçitlerine ayrı bir şenlik o canım, o şenlik o. Daha o kültür daha tam oturmadı. Yol verme yol vermeme mevzu o ayrı bir kavga sebebi. Yani orada araç yayaya bağırıyor, görmüyor musun geliyorum diye, arkadaş yaya geçidi diyor. Biz de hep söylüyoruz yani, o şoförüm koltuğuna oturunca, sürücü koltuğuna oturunca arkadaşlar bizim bütün hayata bakışımız falan değişiyor yani. Dünyanın kralı oluyoruz. Benim, ben. Maalesef böyle. Allah aşkına Mahmut Bey demiş Aynur. Yayaya yol verince bile yürümüyorlar. Nasıl yani?
ne sağlasalar da kişilerin prensipli olmadığı sürece boş demiş. Yayaya yol verince bile yürümüyorlar derken, yaya yürümüyorsa yaya güvenemiyor çünkü henüz daha. Bir emin olmaya çalışıyor. Ulan hakikaten yol verdi mi? Dur bakayım bir. Ay ay peki. Bir adet İrem Derici dinleyelim. Durum çok acil. Hemen ardından devam edelim.

diyoruz insanda biraz şans olacak diye. Bizde o şans yok. Zaman zaman bak benzer bir haber çıkmıştı daha önce diye hatırlıyorum. Efendim yürüyüş yaparken servet buluyorlar ya. Biz yürüyüş yaparken kram falan giriyor bacağa ondan sonra. Yorgunluktan bir et kesiyor oluyoruz. İki gün kendimize gelemiyoruz, millet zengin oluyor. Çekya'da dağ yürüyüşü yapan iki kişi bir taş duvarın içine gizlenmiş 7 kilogramlık altın ve kişisel eşya zulası keşfetti. Nereden aklına geliyor mesela bir taş duvar? Gerçi taş duvar diyor, demek ki orası şey hani kayamaya değil. İnsan şüphelenebilir, evet. Bir de oraya nasıl bırakırsın yani o kadar 7 kilogram altını ve kişisel eşya zulasını? Doğu Bohemya Müzesi'ne teslim edilen tarihi eserler üzerinde analiz ve koruma çalışmaları başlatılmış. Ha. Direkt çok önce bırakılmış bunlar. Bizde genelde daha çok bu define mefine işleri yer altında aranıyor. Çekya'nın Zivikina Tepesi'nin güneybatı yamacında yapılan bir yürüyüş sırasında yapay bir taş duvarın içine gizlenmiş iki metal konteyner içinde metal konteyner. Toplam ağırlığı 7 kilogramı bulan tarihi altın ve kişisel eşyalardan oluşan bir define keşfedildi. O kadar da alenen bırakılmaz ama ve o kadar alenen bırakmışsın bugüne kadar kimsenin bakmaması da ayrı bir enteresan yani. Bulunan eserler incelenmek ve muhafaza edilmek üzere müzeye teslim edilmiş. Keşif yürüyüşçülerin taş duvar içine yaklaşık 1 metre arayla yerleştirilmiş iki konteyneri fark etmesiyle gerçekleşti. Onu diyorum ben de, bugüne kadar başka kimse geçmemiş mi oradan ya? Konteynerların içinde siyah kumaşa sarılıp istiflenmiş 598 adet altın yanı sıra enfiye kutuları, bilezikler, file örgülü bir çanta ve bir pudra kompaktı yer aldığı bildirildi. Pudra. Müzeye teslim edilen eserlerin belgeleme ve analiz çalışmaları başlatıldığı Doğu Bohemya Müzesi'nden koleksiyonun büyük kısmını Fransız sikkelerinin oluşturduğunu, bunu Avustralya Macaristan İmparatorluğu, Belçika ve Osmanlı İmparatorluğu basımlarının takip ettiğini belirtti. Kim bıraktıysa bayağı koleksiyonermiş yanınıza. Bölgede yapılan diğer keşiflerin aksine koleksiyonda Alman ve Çekoslovak sikkelerinin yer almadığı tespit edildi. Dışarıdan döviz. Tamam, değeriyle ilgili bir şey var mı? Bak, 1920'ler ve 1930'larda uygulanmış efendim. Yugoslavya sürşarjlarının yani sonradan vurulan damgalar. Uzmanlar bu damgaların definenin 1921 yılından sonra gömüldüğünü işaret ettiğini ifade ediyor. Vallahi dediğimiz gibi işte biraz şans olacak. Yani biz doğa yürüyüşe çıktığımız zaman ne bileyim yılanla hayvanla falan uğraşıyorsun. İşte kramplar giriyor. Aç bir tab dönüyoruz ondan sonra. Millet çıkıyor doğa yürüyüşüne. Köşeye dönüp geliyor. Doğa yürüyüşünde bile adalet yok yani. 11.20 saatler Radyo Este. Hanımlar beyler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu burası. Zafer kolay gelsin Mahmut Bey. İyi günler diliyorum demiş. Teşekkür ediyorum. Selamlar olsun. Burcu, trafikte dinliyoruz. Keyfimiz yerine geliyor Mahmut Bey demiş. Teşekkürler. Bir taraftan başka bir şeye bakıyordum da. O vakit şöyle özellikle yollarda olanlara ilaç gibi gelecek bir şarkı. Tam da bu saatte böyle enerji falan tükenmeye başlamıştır artık. Öğlen arasına doğru ilerliyoruz. Bir Derya Uluğ dinleyelim, sonra buradayız.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Deryaoğlu Şımarık Radyonuzdaydı. Efendim bakınız, çalı kılığındaki polis. Şimdi ne olabilir? Hani çok özel bir operasyon var diye düşünebilirsin. Hani kamuflaj, kamufle olmuş bir şekilde dışarıdan belli olmasın diye. Genelde böyle olur yani. Hani çalı kılığına girmek falan. Burada öyle değil. Çalı kılığındaki polis 74 araca ceza yağdırdı. Oğlum çok iyi yalnız ha. New Jersey'de cep telefonu kullanan sürücüleri yakalamak için. Şu fotoğraftaki mi? Çalı kılığına giren polis memuru 6 saatte 74 kişiye ceza kesti. Abi orada mesela normal bir ağacın altında falan otursan, hani böyle sivil kıyafetli olsan, olmuyor mu? Amerika'da New Jersey eyaletine bağlı eyaletinde emniyet güçleri direksiyon başında dikkat dağıtıldığına karşı, dikkat dağınıklığınadır o ya, ezber bozan bir uygulamaya imza attı. Polis ekipleri trafikte seyir halindeyken cep telefonuyla ilgilenen sürücüleri tespit edebilmek amacıyla ilginç bir taktiğe başvurdu. Ekipten bir polis memuru, dedim bak bunların canı sıkılmış. Baştan aşağı yeşil yaprak desenli kamuflaj giyerek çalı kılığına girdi ve yol kenarında konuşlandı. Yaya trafiğinin en yoğun olduğu şehir merkezinde gerçekleştirilen özel denetimde kamuflajlı polis memuru elindeki dürbünle araç işlerini tek tek inceledi. Ha, öbür türlü sivil kıyafet olsa, yine dürbünlü birisi o zaman sen bir şüphe inir. Doğru bak. Evet doğru. Direksiyon başında cep telefonuna bakan, mesaj yazan ya da sosyal medyada gezinen sürücüler anında tespit edilerek ilerideki kontrol noktalarına bildirildi. Zaten o şey çok tuhaf oluyor ya. Yolda mesela radar var ya. Orada hani hızlı geçen bir araç zaten bir şey, kaynar su dökülüyor kafadan aşağı. Kafada bir soru işareti, acaba limiti aştım mı aşmadım mı diye. 100 metre 200 metre gidiyorsun, orada zaten ekipler bekliyor. Seni böyle sağa doğru davet ediyorsa ekip hayırlı uğurlu olsun. Sosyal medya hesabından denetim fotoğraflarını paylaşan polis departmanı esprili bir dille şu ifadelere yer verdi. Yaklaşık 6 saat süren denetim sürecinde süresince kural ihlali yaptığı belirlenen tam 74 sürücüye idari para cezası kesildi. Emniyet yetkilileri sürücülerin güvenliği için uyarılarda bulunarak o mesaj ya da bildirim bekleyebilir, gözünüz telefonda değil her zaman yolda olsun mesajını paylaştı. Bir de şu faturayı da ödeyebilirsiniz. Pardon, fatura demeyelim. Bir de şu ceza makbuz efendim. Buyurun bunu da. New Jersey'de yürürlükte bulunan eller serbest yasası uyarınca direksiyon başında telefon kullanımı oldukça ağır yaptırımlara tabi tutuluyor. İlk kez kural ihlali yapan sürücülere $200 ceza uygulanırken tekrar eden ihlallerde bu miktar $600 kadar çıkıyor. Ayrıca kuralı 3 kez ihlal eden sürücülerin ehliyetlerine ise 90 güne kadar el konulabiliyor denmiş. Bizde de benzer bir durum var zaten ki gayet de mantıklı. Yani eller serbeste bile o telefon görüşmesi yapıldığında maalesef o dikkat dağılıyor efendim. O yüzden hani araçtayken cep telefonu görüşmesi yapılacaksa da ki en güzeli yapmamak, ama tabii olmuyor bazen. Kısa ve öz bir şekilde dinleyip konuşup kapatmak. Ki bazen mesela yollarda da görüyoruz, abi telefonu kulağına koymuş, hani bırak böyle eller serbesti, telefonu kulağa koymuş, direksiyonu tutuyor, tuttu elim bir kısmı dirsek camdan dışarıda.

Başka da söyleyen olmadı galiba. Ama hala böyle her dinlediğimizde de hani kulağımıza çok da hoş geliyor. Kısa bir reklam aramız var. Ardından Namık'ın Ay Muhabbet devam edecek. Ayrılmayın.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo
1: S. 64. Bursa Festivali'nin ana sponsoru Uludağ Premium. 3 Ağustos Pazartesi akşamı saat 21'de Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda Fettah Can sevilen şarkılarıyla sahnede olacak. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
0: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde.

0: sitesinde. 0534 844 7365. Doğruluğun Ekranı AzTV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AzTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AzTV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.

Anneler, babalar gibi radyonuzdaydı. Hanımlar, beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçarkan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve bakınız. Marketlerde yeni dönem efendim. Ters ananas ve pembe sepetle aşk arayışı. Abi biz gidiyoruz markette, acaba alacağımız ürünün en ucuzu hangisidir diye bakarken millet aşk meşk peşinde ya. Flört uygulamalarından uzaklaşan bekarlar için Avrupa'daki zincir marketlerde ters ananas ve pembe sepet gibi sembollerle yeni bir tanışma modeli uygulanıyor. Abi marketler ne alaka? Bak millet bu flört uygulamalarından bezmiş artık. Bizde zaten hep sahte de. Demek ki Avrupa'da da böyle bir bıkkınlık geldi. Bizde mesela flört uygulamalarına bak. Flört uygulaması derken hep şunu hatırlatıyoruz. Biz mesela Instagram'ı, Facebook'u falan da flört uygulaması olarak kullanıyoruz ama aslında değil. Onlar sosyal medya uygulaması. Ama diğer tarafta işte mesela neler var? Tinder falan değil mi? Onlar var mesela. Bizde de hep oralara bak şeydir. Erkekler de kadınlar da acayip böyle öyle böyle değildir. Erkekler çok cool, çok yakışıklı, acayip eğitimli, feci derecede entelektüel. Kadınlar böyle göreceksin fiziği böyle karşı kaldırımdan yürüse bu kaldırımdakiler düşer. Onlarda da keza kariyer mariyer has safhada falan muazzam, onlar da entelektüel, hepsi çok kitap okuyor. Diyorsun ki bunların burada işi ne? Bak az önce söyleyeyim, hani kaldırımda yürüse karşı kaldırımdakiler düşecek. Fakat ne hikmetse hayatları boyunca her konuda kariyer yapmışlar ama aşk konusunda çok başarısız oldukları için bu uygulamalardan sevgili arıyorlar. Sonra bizim de abi giriyor oraya, dayı. İnternet dayısı dediklerimiz. Oradan birine ne bileyim şey mesaj mı neyse gönderiyor falan. Karşı tarafta bunu gönderince bizimki diyor ki bana aşık oldu. Ondan sonra gelsin İBAN'lar, gitsin İBAN'lar. Neyse dönelim habere. Dijital flört uygulamalarına alternatif arayan bekarlar. Ya sevgili bekarlar, git kafeye mafeye bir şey, ne bileyim arkadaşının arkadaşı falan yok mu ya? Günlük alışveriş süreçlerini yeni insanlarla tanışma alanına dönüştürüyor. Bak marketlerde neler dönüyor neler. İspanya'da başlayan sembolik işaretlerle iletişim kurma akımı Almanya, Finlandiya, İsveç ve Norveç gibi ülkelerdeki zincir marketlere de sıçradı. Trendin ilk örneklerinden biri İspanya'daki Mercadona market zincirinde ortaya çıkmış efendim. Akşam saatlerinde alışverişe gelen müşteriler alışveriş arabalarına ters çevrilmiş ananas koyarak iletişime açık olduklarını gösterdi. Hani bakıyorsun mesela biri yanından geçiyor, market sepetine bak. Böyle ters bir ananas varsa ona o zaman merhaba diyebiliyorsun. Sen mesela merhaba diyorsun, o zaman ama sizde ananas yok. Sosyal medyada yayılan akım sonrasında mağazalardaki yoğunluk artarken bütün yalnızlar mağazalarda. Herkes ananas arıyor. Efendim ananas fiyatlarındaki muazzam artış söz konusu. Bu tarladaki fiyatı buyken marketlere geliş fiyatı bu, ama markette ne oluyorsa muazzam bir ilgi var. Ananas bulamıyoruz efendim. Sosyal medyada yayılan akım sonrasında mağazalardaki yoğunluk artarken bazı şubelerde güvenlik tedbirleri alındı. Ananasları koruyun. Belirlenen kurallara göre aynı sembolü kullanan kişiler alışveriş arabalarını Abi çok saçma bu ama ya. Bak aynı sembolü kullanan kişiler, yani nedir mesela, sen ananası ters koydun. Diğer market arabasındaki ananas da ters konduysa ona dokunduruyorsun. Yani arabayı dokunduruyorsun onun arabasına. Bu şekilde sohbet başlıyor. Ay pardon, siz biraz çarptım ama yok önemli değil. Zaten ananas ters döndü. Ananas almışsınız. Evet aldık ama ters durmuyor ama. Lan yiyeceğim ben ananası. Ama ters koysaydınız. Belki hani hatırlatalım isterim. Belki ters koymayı unutmuşsunuzdur. Almanya'da efendim, Karlsruhe kentinde Edeka şubesinde yeni insanlarla tanışmak isteyen müşteriler için pembe alışveriş sepetleri kullanıma sunuldu. Hayda. Marketler amacından çıktı.
Market girişine konulan bilgilendirme panolarıyla müşterilerin bu sepetler aracılığıyla iletişim kurabileceği duyuruldu. Çöpçatan market. Türkiye'de mesela bu yapılsa acaba tutar mı? Düşün bak, bir de bilgilendirme efendim. Pembe sepetleri, alışveriş sepetini kullananlar iletişime açık, flörtöz müşterilerimiz olarak değerlendiriyoruz. Bu şekilde alışveriş sepeti taşıyan müşterilere laf atabilirsiniz, iletişim kurabilirsiniz. Ama bir şart var, sizin de pembe sepet kullanmanız gerekiyor. Düşün mesela, o sırada başka sepet kalmadı, karambolü onu aldın. Ana, yanında da yenge var mesela. Oğlum, bize markette kavga da çıkar. Önce ben gördüm diye. Bak, bir tane böyle pembe sepetli kadın müşteri olsun. Erkekler pervane. Bir daha kasada kavga. Önce ben gördüm. Abi tuhaf yani. Neyse, böyle bir şey başlamış. Bize bu gelir mi gelmez mi? Umarım gelmez. Bize sıkıntı büyük olur. Bizde bir defa bak, ne olursa olsun. Bak, burada mesela bekarlar demiş ya. Bizde ne olursa olsun bütün erkek müşteriler pembe sepet kullanır. Bekar, evli fark etmez. Ya da mesela o ananas uygulamasında hepsinin birdenbire böyle ananasa karşı bir aş verdiğini görürüz erkek müşterilerde. Ve alır ters koyarlar. Hani biz de ekmeğimizin peşindeyiz deyip. Ondan sonra görsen curcunayı. 11.43 saatler Radyo Este. Yani düşünüyorum da şöyle 3 harflerde falan, 3 harfli marketlerde falan. Bir izdiham, herkes orada akşam iş çıkışı. Oo, sepetiniz pembeymiş. Recep diyor ki mesela, abi bizde ananas pek olmaz, karpuz olsa diyor. Karpuzu ama nasıl ters çevireceğiz? Bak, o ananas almak önemli değil. Ananası koyuş şekli önemli. Ters koyduğun zaman oluyor. Şimdi karpuzu aldık. Arkadaş, dün zaten bir karpuz... Ya sevgili marketler. Lütfen illaki karpuzların büyük olmasına gerek yok. Küçük karpuz da koyun ya. Akşamdan beri evde karpuz yiyoruz. Hani çabuk tüketelim. Bir de böyle dolapta falan durunca o böyle bir süre sonra yumuşuyor falan ya. Hiç sevmiyorum onu. Tadı da güzeldi. Akşamdan beri karpuz yiyoruz arkadaşlar. Ya şunlar biraz küçük boyutlar olsun lütfen ya. Hani illaki alan müşteriyi böyle geniş aile olarak düşünmeyin efendim. Karpuzu nasıl koyacağız? O önemli işte. Karpuzu mesela aldık. Bir de koca koca karpuz, onu durmaz ki o yani. Bak düşünüyorum mesela, dünkü aldığım karpuzu dik koysam düşüyor zaten. Ananas yetiştirirler. Enginar yerine demiş mesela Aynur. Tabii arz talep meselesi. Ne olabilir bizde mesela? Ama bir bak, ananas olur bence. Yine niye olur biliyor musun Recep? Ananas hani çok böyle geniş popülasyonu yok. Hani herkes almıyor mesela. Şey anlamında olur bak o. Ya da mesela marketler böyle... Aha bak, yeni bir pazarlama stili de çıkarttık. Market mesela son kullanım şeyleri mesela indirim yapıyorlar ya, son kullanma tarihi gelen ürünlerde. Mesela onları öyle bir özel reyona koyup reyonu da pembeye boyayacaksın, aşk reyonu. Buradan ürün alan müşteriler birbirleriyle iletişim kurabilirler. İletişime açık. Bak o olabilir. Bizde mesela iş oraya döner. Bunun da ticaretini yapar marketler. Haklılar mı? Yani bence o noktada haklı yani. Hem geliyorsun milleti birbiriyle ne şey yapıyorsun, söyleyemedim de, tanıştırıyorsun, hani aralarının olmasını yardımcı oluyorsun. Hem de bu işten bir kazansın adam da, bir kazansın 3 kuruş 5 kuruş yani. Recep diyor ki abi şeklini bile bilmiyorum, ondan derim diyor. Ama bakman lazım artık bunlara yani, bir lütfen internetten bir bakın. Avrupa'yı kasıp kavuruyor bu rüzgar. Bize de yakında gelir gelmez bilmiyorum ama bize gelmesin. Bize gelirse vallahi markette bak, kasada kavga çıkar.
Yazık, günah olur yani. Olan kasiyeri olur orada ayıracağım derken. Biz de hakikaten önce ben gördüm lan o benimdi falan diye. Ananas değil. Diğer ananası alan karşı cins için söylüyorum. Hadi biraz uzaklara götüreyim sizi. Eskilere götüreyim. Ayşen dinleyelim. Ardından da yavaş yavaş programı toparlayalım. Bursa.

0: Yıldız radyonuzdaydı ve 11.55 oldu saatler. Radyo S'ye gitme vaktimiz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. Gün içinde Instagram'dan Mahmut Uçakcan diye bakarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Ve bendeniz Mahmut Uçakcan sizleri yarın saat 10'da yine burada. Radyo S'te Namucan Ay muhabbette bekliyor olacağım. Umuyorum sizler de oralarda olacaksınız. Yarın yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.
1: Hoşça kal. Düşman beldenin yaman güzeli.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sundu.
1: Reklam. Radyo S. 64. Bursa Festivali'nin ana sponsoru Uludağ Premium. 3 Ağustos Pazartesi akşamı saat 21'de Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda Fettah Can sevilen şarkılarıyla sahnede olacak. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
2: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo S.
1: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
1: Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, Az TV.
3: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
4: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
5: Bu hilal sensiz olmaz.
0: Reklam. Radyo S.
1: Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Sia Otel Termal ve Spa, Tuncay'la Güne Bakan'ı sunar.

Bugün yine dinlerken ne güzel şarkılarda diyeceğiniz, çok seveceğiniz ve eskilere gidip eski anılarınızı, günlerinizi tazeleyeceğiniz şarkılar çalacağım sizlere. Onlardan ilkiydi sevgili Sezen Aksu'nun Sarı Odaları. Hemen ardından da Tarkan bizlerle Salına Salına Sinsice.

Bugün öyle çok slow şarkılar seçmedim sizlere. Playlistim hazır ama vardır belki de. Sizin de kalbinizden, gönlünüzden geçen şarkılar. Ya çalsa da dinlesek dediğiniz isimler ya da albümler. O zaman ne yapıyoruz? WhatsApp hattımızı hemen hatırlatıyoruz. İlk dakikalardaki, ilk saatin sonuna kadar yetiştirin, seçin, gönderin, yazın, çizin. Ben de keyifle sizler için çalayım. 0533-155-4000 0533-155-4000 Radyo Esin WhatsApp hattı. İsteklerinizi bekliyoruz. Bu arada güne bakan unutulmayanlarla başladı. Herkese merhaba, hoş geldiniz.

Bir Harun Kolçak şarkısıydı. Sözü bestesi Harun Kolçak'a ait bir şarkı. Emel Miftoğlu Deli Et Beni dedi. 1994 yılında yayınladığı Emel Cadde albümden. Sıradaki şarkımız bir istek şarkısı ki Mahmut Ezgi ve Aydın'a gönderiyor şarkı. İzel Ercan seslendiriyor şarkılarını. Allah'ım bitmesin bu rüya diyor. İzel ve Ercan, onların da albümü 1993 yılında ikisinin beraber bizlere hazırlayıp sundukları ilk ve tek albümler. Mahmut Ezgi ve Aydın için.

Miray da aramıza katılanlardan. Sevgili Miray beni dinliyor. Ezgi beni dinliyor. Ayrıca Cahit beni dinliyor ve bana armağan ediyor. Sıradaki şarkı demiş. Herhangi bir şarkı seçmemiş ama Harun Kolçak'ı sevdiğini en azından biliyorum. Ezgi Miray ve Tuncay'a gelsin demiş ve çalışan herkese kolay gelsin dileklerimizle böyle haftanın ilk gününde. Bu sıcakta çalışmak biraz daha zor olsa gerek. Allah kolaylıklar versin. Harun Kolçak sizler için söylesin. Yıl 98, ödülüm elinde.

Sevgili İknur, Nilüfer'den bir şarkı istemiş ama öyle çalınmayacak bir şarkı ki yazın tam ortasında. Ben yine Nilüfer'den bir şarkı seçeceğim kendisine. Umarım bu şarkıyı daha da beğenecektir. Mikrofon başındaki Biricik Güne Bakan'a keyifli yayınlar dileyerek istiyor şarkıyı. Hem benim hem de tüm dinleyicilerin haftasına umut ve güzellik katsın diyor. Bence de öyle olsun. Nilüfer bir Kayağan şarkısıyla geliyor. Beni anlamadın ya.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Radyo S.
3: 64. Bursa Festivali'nin ana sponsoru Uludağ Premium. 3 Ağustos Pazartesi akşamı saat 21'de Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda Fettah Can sevilen şarkılarıyla sahnede olacak. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
0: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve Pasta Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
4: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
0: Bursa'nın kalbinde şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni tek sağlık spasıyla tanışın. Siyah Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi.

0: Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
1: 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
0: Doğruluğun ekranı AzTV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AzTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AzTV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
4: Reklam.
5: Radyo S.
0: Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

Funda Arar'dan bir arabesk şarkı ama bambaşka bir hal ve coverla, düzenlemeyle, altyapıyla. Reklamların hemen ardından unutulmayanlarda yer aldı. Benim için üzülme. Şimdi daha da geçmişe götüreceğim sizleri. 80'li yıllardan, 1984 yılından bir Mazhar Fatih Özkan klasiği. Ele Güne Karşı, Yapayalnız. Şimdi...

Sevgili İbrahim Bey de yine beni dinleyenler arasında ki Edip Akbayram'dan bir şarkı demiş, şarkıyı bana bırakmış. Çok güzel şarkılar arasında ki onun da hitlerinden bir tanesidir. Hava nasıl oralarda, bugün İbrahim Bey için çalıyoruz. Edip Akbayram'ı da saygıyla, sevgiyle anıyoruz.

64. Uluslararası Bursa Festivali'nde. 1 Ağustos Cumartesi akşamı. Emre Altuğ en sevilen şarkıları coverlarıyla. Ki 99 yılında albümünde de seslendirmişti bu Erkin Koray şarkısını. Yorumladığı, seslendirdiği müthiş bir sahneyle, müthiş bir performansla bizlerle birlikteydi. İşte gidemeyenlere ya da gidip de tadı damağında kalanlara. Şaşkınla Emre Altuğ radyonuzda. Aşk şarkı.

Festival de dün akşamsa. Hem romantik şarkıları, hem hareketli şarkıları, hem kendi şarkıları, hem başka kişilerin şarkıları. Caz yaptı mı yaptı, yabancı şarkılar söyledi mi söyledi. Hatta sonunda Emma Oğlu'nu bile seslendirdi. Sevgili Fatih Erkoç, 64. Uluslararası Bursa Festivali'nde tabiri caizse esti geçti. En sevilenleriyle, muhteşem performansı ve sahnesiyle 73 yaşına rağmen tam 2,5 saat sahnede kalarak Bursalıları mestetti. Ve yine dün akşamki konserinde seslendirdiği şarkılarından bir tanesi Yıl 95 ve Yana Yana gelecek Fatih Erkoç'tan. Bu arada istek olarak gelen kardeşinin bir şarkısı vardı, Sinan Erkoç'un Oyna. Ondan da küçücük de olsa bir bölüm söyledi ama onu ben şimdi sizlere Fatih Erkoç'un şarkısının ardından tam çalacağım. Yani ard arda iki Erkoç, iki kardeş şarkılar söyleyecekler. Radyo İste, Güne Bakan'da, Unutulmayan'da. Yana Yana ve Oyna.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
2: S. 64. Bursa Festivali'nin ana sponsoru Uludağ Premium. 3 Ağustos Pazartesi akşamı saat 21'de Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda Fettah Can sevilen şarkılarıyla sahnede olacak. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
0: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve Pasta Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
3: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği. Her zaman yanınızda.
0: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Reklam. Radyo
0: S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

Coşkun Karademir eşlik ediyor Ceylan Ertem'e bu şarkıda. Şarkının adı İki Yol. Unutulmayanların 90'ların 80'lerin hemen ardından Radyo S'te Siyah Otel Termal ve Spa katkılarıyla hazırladığımız Güne Bakan'da bizlerle birlikteydi ikinci saatin ilk şarkısı. Ardından bir Pinhani şarkısı ki onlar da çok fazla üretmiyor. Ara ara böyle sürprizler yapıyor. Yaptıkları sürprizler de gerçekten çok seviliyor. İşte onlardan biri. Yenisi Beni Çağır'la radyonuzda Pinhani.

Pinhani'de Bursa'ya gelip konser veren en sık dinlediğimiz, izlediğimiz gruplardan, isimlerden bir tanesi. Festivale geri dönecek olursak, festivalin yarısını geride bıraktık sayılır. Yedi etkinlik geride kaldı. Murat Karahan, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası. Açılış konserinin ardından Barcan Okyabar, Gölyazı'da, Derya Bedavacı, Kötürparkı Açık Hava Tiyatrosu'nda. Poezi yine Kötürparkı Açık Hava Tiyatrosu'nda. Selçuk Balcı, Koliva, Emre Altuğ, Fatih Erkoç konserleri. Geride kalan etkinlikler, konserler. Ve sırada kim var? Bu akşam hem de senfonik bir orkestra eşliğinde Bursa Kötürparkı Açık Hava Tiyatrosu'nda Fehtahcan 64. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında bizlerle birlikte olacak isim. Onun da sevilen şarkılarından bir tanesi Haberinin ardından bu akşam da muhakkak seslendirecektir. Yalanlar Cumhuriyeti.

Serkan Keskin'in müthiş performansıyla. Aslında bu oyunda daha önce Bursa'ya birçok kez geldi. Sahnelendi ama büyük ilgi gördü. Ve şimdi 64. Uluslararası Bursa Festivali'nde bir tiyatro oyunu. Cimri yarın akşam 21'de Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda sahneleniyor yeniden. Çarşamba akşamı ise hem büyüklere hem küçüklere Gizemli Geçit 2 Efsane Dinozorlar adlı oyun. Bu arada saatini özellikle söylemem gerekiyor. Çünkü bütün konserler, etkinlikler 21'de başlıyor. Ama bu etkinlik saat 20'de. Efsane Dinozorlar, Gizemli Geçit 2. 5 Ağustos Çarşamba akşamı saat 20'de Bursa Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda.

Türk rock müziğinin sevilen gruplarından Griffin. Merakla beklenen yeni albümleri, dördüncü şarkı Haydi Kalk. Aklıma ziyan var bir ihtimali kim tutar beni ile beğeni toplamaya devam etti. Sözler Murat Başdoğan ve Birol Namoğlu. Beste Murat Başdoğan. Düzenleme Griffin üyelerine ait. Hareketli ritmi, dinamik yapısıyla Haydi Kalk'tan bir yaz şarkısı olmuş. Ben de keyifle çaldım sizlere. Griffin'in yenisini dinledikten sonra Demet Sağıroğlu var sırada. Şan Şengül'le beraber yeniden seslendirdi. Bilinen sevilen şarkılarından biri. İhanet ettim. Şimdi.

6 Ağustos Perşembe Aslı Hüner, 7 Ağustos Cuma Mustafa Keser, 9 Ağustos Pazar Elif Sanchez ve Dilek Türkan ve 10 Ağustos Pazartesi Özcan Deniz Festivali'nin diğer isimleri. Aslı Hüner, Mustafa Keser, Özcan Deniz konserleri Kültür Parkı Açık Hava Tiyatrosu'nda. Elif Sanchez ve Dilek Türkan ise pazar akşamı İznik Roma Antik Tiyatro'da bizlerle birlikte olacak festival kapsamında. Biletler ki eğer kaldıysa son biletlerdir. Bu bilette satışta. Normalde bu isimleri, bu konserleri bir yerlerde bu rakamlarla izleyebilmeniz çok zor. O yüzden fırsat gelmişken ayağınıza, kaldıysa biletler, muhakkak alın ve yaz akşamlarınızı renklendirin, şenlendirin. Güzel, keyifli akşamlar geçirin festival kapsamında. Robert Atemo ile devam ediyoruz. Onun da yenisidir. Vara Vara.

31 Temmuz 2026 tarihinde sinemalarda izleyiciyle buluştu Örümcek Adam yepyeni bir gün. Gişe macerasına tarihi bir rekorla başlamış. Rekor nedir? Amerika Box Office'te ilk 5'te hangi filmler var? Onları aktaracak Tuncay. Ne zaman? Reklamlardan sonra. Önce ise Nazan Öncel burada. Şarkısı Tamam Aşkım'da.

yürürken, biriyle konuşurken, bir şarkı duyduğumda aklına geldim. Oluyor mu

0: bu senin farkın.
1: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
3: Radyo S.
1: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. 112.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
1: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
10: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
1: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
2: Reklam.
3: Radyo S.
1: Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

Önce bir bakalım Türkiye'deki rakamlar nedir? Ondan sonra Amerika'ya şöyle bir göz atarız. Örümcek Adam yepyeni bir günle ilgili. Tarafımıza iletilen resmi ön bilgilendirme verilerine göre Cuma günü vizyona girdiği ilk günde 296.215 biletli seyirci tarafından izlenmiş. Örümcek Adam'ın yeni filmi. Filmin bu etkileyici başlangıcının ardından hafta sonu genelindeki seyirci sayısı ve toplam gişe performansı şimdiden sektörde merakla bekleniyor denmiş. Tabii Türkiye rakamları ancak pazartesi öğleden sonra ulaşıyor, hafta sonu rakamları. Onu yarınki programda değerlendireceğiz ama istatistiklerimize göre de Türkiye'de vizyona giren yabancı filmlerin Cuma günü seyirci rekorları listesinin zirve yarışında önemli bir değişiklik yaşandı. Serinin bir önceki filmi olan Örümcek Adam Eve Dönüş Yok 302.214 seyirci ve toplam gişesindeki %10.4'lük ilk gün payıyla liderliğini korumaya devam ediyormuş. Listeye doğrudan 3. sıradan giriş yapan Örümcek Adam yepyeni bir günse, süper kahraman türünün Türkiye'deki yüksek açılış potansiyelini bir kez daha ortaya koydu. Listenin ilk 5 sırasında 4 farklı süper kahraman filminin yer almasıyla dikkat çekiyor. Peki hangileri? 5 numarada 262.793 kişilik rakamla Doctor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında. 4 numarada 271.052 izleyici sayısıyla Hızlı ve Öfkeli 10. 3 numarada bu cuma vizyona giren 296.215 seyirciyle Örümcek Adam yepyeni bir gün. İlk iki acaba hangi filmler ki birinci az önce söyledim zaten. 2 numarada Avengers'ın Endgame adı filmi var. 296.517 kişilik rakamla ve en fazla izlenen ilk gün seyirci çeken filmi ise 302.214 seyirciyle Örümcek Adam Eve Dönüş Yok.

Tom Holland'ın başrolünde yer aldığı Örümcek Adam yepyeni bir gün. Vizyondaki ilk gününde Amerika'da elde ettiği 168 milyon dolarlık hasılatla sinema tarihinin en iyi açılış gününe imza atmış durumda. Paylaşılan raporlara göre yapım vizyondaki ilk gününde bu rakamlara ulaştıysa bundan sonraki seri de aynı şekilde devam edecek gibi gözüküyor. Amerika gişesinde ilk 24 saate ulaşılan bu eşi benzeri görülmemiş hasılat gözleri hafta sonu toplamına çevirdi. Sektör analistlerine göre Örümcek Adam yepyeni bir gün yakaladığı bu iğmeyle birlikte Avengers Endgame'in elinde bulundurduğu tüm zamanların en iyi açılış hafta sonu rekorunu da geride bırakabilir deniyor. Yönetmenliğini Destin Daniel Creighton'ın üstlendiği film, sevdiklerinin hafızasından kendini silen Peter Parker'ın kimsenin gerçek kimliğini bilmediği bir New York'ta tek başına suçla savaşmasını konu ediniyor. Gişede fırtınalar estiren yapımın oyuncu kadrosunda Tom Holland'a Zendaya, Sid Sink, Mark Ruffalo, Michael Mando, Jack Martner gibi isimler var. Amerika gişesine dair öne çıkan tarihi rekorun notları ise şu şekilde. Örümcek Adam yepyeni bir gün, ilk gününde elde ettiği 168 milyon dolarla tüm zamanların en iyi açılış günü rekor hasılatına yeni sahibi oldu. Sektördeki beklentiler filmin ilk 3 gününde Avengers Endgame'e ait olan 357 milyon dolarlık hafta sonu rekorunu geçebileceği yönünde. İlk günü biliyoruz ama ikinci ve üçüncü günü rakamları artık yarın ulaşır, ben de aktarırım sizlere. Rayman yenisiyle insafsızla bizlerle birlikteydi. Hemen ardından Elis bir sürpriz daha yapıyor. Üst üste iki hafta yeni şarkı paylaşıyor. Bu şarkıyı Şam'la beraber söylemiş. Şarkının adı Anne, Oğlun, Rapstar.

Anne Olun Rap Sasa, Redis ve Şan. Süt Kardeşler geliyormuş arkadaşlar. Yeniden yine kahkahanın eksik olmayacağı 7'den 70'e herkesi güldürecek. Sinirinizi bozacak. Asabi komedi diye nitelendiriyor onlar oyunlarını. Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler. Nurten İnan, Ekin Gezer, Sefa Alper Öztürk, Neşat Uygur gibi isimler de eşlik ediyor onlara oyunda. Oyun bu hafta yani 7 Ağustos Cuma saat 20'de Boop sahnede izlenebiliyor. 1+1 kampanyasıyla biletler de biletini aldı ve bu biletten de edinebiliyorsunuz. Daha önce izlemeyenler varsa bu kez kaçırmasınlar. Yazın tiyatro olur mu diyenlere ne güzel, ne keyifli, klimalı salonlarda gidin. Keyifli bir akşam geçirmek istiyorsanız bu kez Süt Kardeşleri kaçırmayın.

Dizilerden, televizyonlardan, filmlerden dinlediğiniz, bildiğiniz isimler, izlediğiniz isimler Eda Metin Özökü şarkılarını seslendiriyorlar bu özel ve güzel albümde. Onlardan biriydi Demet Özdemir. Kime Zarar şarkısıyla geldi. Yıllar yıllar öncesinde İzel'in seslendirdiği şarkıyı bir de benden dinleyin demiş ve tabii ki Eda Metin Özökü onu seçmiş, onu tercih etmiş. İyi de etmiş, güzel keyifli geldi bana. Umarım sizler de sevmişsinizdir, severek dinlemişsinizdir. Özgün var sırada. Yavaş yavaş da programın sonuna doğru yaklaşıyorken onun yenisidir. Ben daha ölmedim radyoda.

seriydiz. Nergis Kumbasar, Kimya Gökçe Aytaç. Etekler ve pantolonlar. Hala görmediyseniz. Bu akşam saat 20'de Bursa Baob sahnede. Biletlerse biletini al da ve bu bilette.

Yaşar Babalar Gibi düzenleme Ozan Doğulu'ya ait yeni yepyeni bir çalışma ve şarkıydı. Yenilerle başladık ikinci saate, yenilerle de bitiriyoruz. Yarın aynı saatlerde birlikte olmak dileğiyle iyi bir gün, iyi bir akşam diliyoruz. Siyah Otel Termal ve Spa'ya katkılarından dolayı teşekkürlerle. Kendinize iyi ve hoş bakın ve şimdilik hoşça kalın.

Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa, Tunca'yla Güne Bakan'ı sundu.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kan ver org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
0: Reklam.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam. Radyo S.
1: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
2: Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Sia Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siaotel.com.tr

0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği. Her zaman yanınızda.

0: içinde.
1: Reklam.
2: Radyo S.
3: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
4: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.
5: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası beni...

sanki bir Mayıs, benim sevdam dağlar kadar. Haziran'ın başı döner, iki gözüm iki Temmuz, Ağustos'a selam çakar. Beni

0: Reklam. Radyo S. 64. Bursa Festivali'nin ana sponsoru Uludağ Premium. 3 Ağustos Pazartesi akşamı saat 21'de Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda Fettah Can sevilen şarkılarıyla sahnede olacak. Uludağ Premium. Sanatın daima yanında.
1: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve Pasta Kuru Yemiş Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.

0: Reklam. Radyo S. 64. Bursa Festivali'nin ana sponsoru Uludağ Premium. 3 Ağustos Pazartesi akşamı saat 21'de Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda Fettah Can sevilen şarkılarıyla sahnede olacak. Uludağ Premium. Sanatın daima yanında.
1: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65. Bursa'nın kalbinde şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni tek sağlık spasıyla tanışın. Siyah Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için

0: Reklam.
1: Radyo S.
2: 64. Bursa Festivali'nin ana sponsoru Uludağ Premium. 3 Ağustos Pazartesi akşamı saat 21'de Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda Fettah Can sevilen şarkılarıyla sahnede olacak. Uludağ Premium. Sanatın daima yanında.
3: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
4: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam. Radyo S.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
3: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Reklam. Radyo
1: S. Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu

0: Naşt. Ay. Bursa Radio F.
1: Yine çıkmaz yollarda sarpa sarpa sallandık. Bir kara sevdaki sorma serpe serpe yıllar.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

Radio S.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.